Çubuklar itilemez, itilemez, sesler itilemez, sesler sosyal. Çubuklar sesler, nüvun dişimler diye bakar. Bangulara şimdi sesler, şuan moritanya. Bu yine ağın başlı gezi, radyatör vahdi.